The old man got all the money. And a young man ain't nothing in

dust. We're on our way to dust.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar da bu pazartesi de sizlere eşlik edeceğim. Ocean Color Scene'den de Hello Monday dinlediğimiz şarkı The Go-Betweens'e de devam ediyoruz. The Clock şimdi sırada. Hepiniz hoş geldiniz programa.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
2: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
1: 2 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
4: Skoda servisim, beni anlarsın.
1: 1 numara.
5: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
1: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Bu pazartesi çok yenilerden bahsetmeyelim. İstedim birazcık klasiklerden gidelim, yolda eşlik edebileceğiniz şarkılar olsun diye düşündüm. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Paul McCartney'den de Hope of Deliverance dinlediğimiz şarkı. Christa Burke'le de devam ediyoruz. 1980 tarihinde piyasaya sürdü. 5. albümünde Eastern Wind'de yer alan şarkılardan biri The Traveler. Şimdi Radyo X'ten sabah programında sırada.

0: Radyo Eksen'de Şahçıray yayında.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
2: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Hadi iyi bir kahve içmeye.
4: Nereye bu saatte?
3: Salona.
5: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.

0: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
1: Crack VR deneyimi 35 Mayıs, 2 Mayı boyunca Paribu Art'ta. Gözlüğü taktığınız anda alışılmış izleme deneyimi değişiyor. Crack'in ilk VR gösterisi 35 Mayıs, 180 derecelik görüş alanıyla seyirciyi anlatının merkezine yaklaştırarak sahne ile izleyici arasındaki mesafeyi yeniden tanımlıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği bu yenilikçi deneyim 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Radyo Eksen Sabah programını dinliyorsunuz. Bugün biraz daha klasiklerden gideceğimi söylemiştim ama gelen mesajlarda yenilerden de çal istekleri olunca araya, çok aralara böyle birkaç tane yenilerden sıkıştırmak istedim. Mesela Daniela Pondra'ı sizlerle bir kez daha paylaşmak istedim. Çok sorulan, çaldıktan sonra ben çok sorulan isimlerden biriydi Daniela Pondra. Kendisi Ağustos ayında albümünü piyasaya sürmüştü. Pardon, şarkıyı piyasaya sürmüştü. Albümde geçen cuma yayınlandı. Everything Has Changed albümünün ismi ve bu albümden Sun and Moon'u dinledik. Shirley Crow'la da devam ediyoruz yayına.

Amy Winehouse, Radyo Eksen'de Rehab dinledik. Şimdi Bananarama ile devam ediyoruz. Onların yorumuyla Venus 96.2 Radyo Eksen sabah programında sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İstanbul Underground sahnesinin öne çıkan gruplarından Jacuzzi 27 Kasım'da Paribu Art'ta. Türkçe sözlerini synthpop dokularıyla birleştiren grup kendi kurduğu melankolik ses dünyasını sahneye taşıyor. Gecenin açılışını ise elektronik indie pop sounduyla Korsika'dan Paris'e uzanan Casablanca Drivers yapıyor. Kasım Cuma saat 20 Paribu Art. Biletler için Paribu Pass.
5: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
6: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

Radyo Eksen'le sabah programı devam ediyor. Gülşah Güray ben. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Rita Kamale, Albi X Radyo Eksen'deydi. Yenilerden değil ama benim programda ilk defa çaldıklarımdan biri. 2024 senesinde Dragon Fruit albümüyle birlikte piyasaya çıkmıştı aslında Rita Kamale'nin albümünde. Burada kendisine Kongo asıllı Almanya kökenli Albi X eşlik ediyordu. Move dinlediğimiz şarkıydı. Massive Attack şimdi sırada. You sure you

away. Coma, coma, Jamaica and Roma. Coma, coma, Jamaica and Roma.

Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında. İşe giderken enerjine altın bir dokunuş yap. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Radyo Eksen
2: 96.2
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
0: Pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
5: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
0: Kahve, yaşam tarzı ve her güne iyi gelen keşifler.
6: Buluruz, buluşuruz Çibo'da, Çibo'da, Çibo, Çibo'da, Çibo.
7: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

İhtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf

Radyo Eksen Sabah programında The Linda Lindas'dan da California Sun dinlediğimiz, çok aralara yenilerden şarkılar ekleyeceğimi söylemiştim. Bugünkü programa daha klasikleri dinleriz demiştim programın başında. Linda Lindas bu yenilerden biriydi. Şubat ayında piyasaya çıkmıştı aslında single olarak. Şarkının orijinali 1960 yılında Henry Glover tarafından yazılıyor ve Joe Jones tarafından kaydediliyor. Sonra 1963'te The Rivieras grubu daha surf rock klasiğine dönüştürüyor bu aynı şarkıyı. Asıl punk tarihine kazıyan şarkıyı California Sun'ı ise Ramones oluyor. Onlar Leave Home için bu şarkıyı coverlıyorlar ve 1977 senesinde piyasaya sürüyorlar. Linda Lindas'ın da bu şarkıyı seçmesi bir tesadüf değil. Onlar da Kaliforniyalı bir punk grubu. Kapak tasarımında da yani zaten Ramones logosundan esinlendiği ne de söylüyorlar zaten. Böyle bir gönderme de mevcut. California Sun'da Linda Lindas, ardından Green Day dinleyelim.

Dandır Benjamin Clementine'in yeni şarkısını dinledik bu defa. In Fact You Know You Got To Go dinlediğimiz parça 4 Eylül'de Preserve Artist etiketiyle yayınlanmış olan bağımsız bir single. Benjamin Clementine 96.2 Radyo Eksen'deydi. Morse Playground'la devam edelim yayına.

Dı tam 24 yıl aranın ardından Ensoulment adındaki albümlerini 2024 senesinde piyasaya sürmüşlerdi. Matt Johnson liderliğindeki gruptan dinlediğimiz şarkı Some Days I Drink My Coffee By The Grave Of William Blake. Dönüş şarkısıydı aynı zamanda Dı'nın. 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz şarkı Fleetwood Mac'le devam edelim şimdi programa. Big Love canlı kaydıyla şimdi Radyo Eksen sabah programında sırada.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Depeche Mode, Radyo Eksen'de Strange Love dinledik. Umarım herkesin keyfi yerinde. Sabah programı bu dinlemekte olduğunuz Gülşah Güray ben. Hafta içi 7-10 arası yani sabah programı ben de her gün farklı bir listeyle eşlik ediyorum sizlere. Bugün pek fazla yenilerden eklememeye gayret ettim pazartesi. Şimdi daha eşlik edilebilecek şarkılar dinleyelim istedim. Ama sonraki günlerde aralara yeni keşiflerimi, sizlerle paylaşmak istediklerimi elbette eklerim. Garbage şimdi sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: o. Serinlik verir gibi yapacak. Hadi iyi bir kahve içmeye.
5: Nereye bu saatte?
4: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
6: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de bugün de programın sonuna geldik. Dinlediğiniz için, mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah saat 7'de tekrar burada olacağım Eksen Stüdyosu'nda ve her salı olduğu gibi listeyi birlikte yapacağız. Siz seçeceksiniz çalacaklarımızı. Sadece salı günleri isteklere yer veriyorum. Diğer günlerde bazen konsept programları oluyor, bazen bir hikayesini yazarak yola çıkıyorum. Bazen yenilere daha fazla yer veriyorum ama kafamda bir haritası oluyor programın. O yüzden sadece salı günleri diyorum ki birlikte yapalım listeyi. Siz karar verin çalacaklarımıza. Yani yarın sabah 7'de görüşürüz o zaman. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Esen. Yeni tatil rotalarını belirlerken keyfine keyif kat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL

0: an fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten maksimum genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
2: Reklam.

12 Ekim Pazartesi, herkese iyi haftalar diliyorum. Gülşah Turgut ben, 16.7 Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. New Order Temptation'la başladım haftanın ilk programına. New York'lu üçlü National Language sırayı alacak. Across That Fine Line.

Detroitli topluluk Proto Martyr Radyo X'sandeydi. 7. albümleri Hotel Yusona geçtiğimiz ay yayınlandı. Grubun frontmeni Joe Casey, Amerika'yı eski, bakımsız ve yavaş yavaş çöken bir otel olarak tasvir ediyor bu albümde. Bu otelin her odasında modern hayatın başka bir problemi bulunuyor. Yapay zeka, göçmen politikaları, ekonomik eşitsizlik, şiddet, milliyetçilik ve insanların bütün bunlara karşı giderek duyarsızlaşması konu ediliyor genel olarak yeni albümlerinde. Yine Proto Martyr şarkılarından Converts Radio X'andaydı. Joy Division'la devam ediyoruz yayına. No Love Lost.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Umran Oto
1: Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

The Internet üyelerinden Steve Lacy bu yaz Oh Yeah isimli 3. solo albümü yayınladı. Amerikalı müzisyenin yeni şarkılarından Nice Shoes Radyo X'andaydı. Denzel Curry sırayı alacak Kenny Beats ile bir ortaklık albümü yayınladı Ağustos ayında. Two isimli bu ilk ortaklık albümlerinde Yeban'ın eşlik ettiği şarkıları Difference.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

İkinci saati Fujian Miyagi açtı. Brighton merkezli topluluğun New Shiny Object isimli 10. albümleri bu ay sonu yayında olacak. Yeni paylaştıkları single'ları No Green Light takibinde Ken sırayı alıyor. I'm So Green.

Cancel Me I'm Tired isimli ikinci albümleri bu ay başında yayınlandı. Londralı topluluk Fat Dog ve bu albümlerinden Shit Love dinlediğiniz şarkıydı. 1992 senesinden Sonic Youth şarkısıyla devam edeceğiz. 4 iyi albümlerinde yer almıştı Swimsuit Issue.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

2014 tarihli 3. albümlerine ismini veren şarkılarıydı. Parke Courts ve Samba Think Animal takibinde New Orleans merkezli ikili Twisted Teens sırayı alacak. Bu sene başında Blame the Clown isimli 2. albümlerini yayınlamışlardı ve Temmuz ayındaysa bir başka albüm daha piyasaya sürdüler. Florida Water Blues isimli bu albümlerinden Why Did You Miss It?

Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Esen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
1: Craig VR deneyimi 35 Mayıs, 2 Mayı boyunca Paribu Art'ta. Gözlüğü taktığınız anda alışılmış izleme deneyimi değişiyor. Craig'in ilk VR gösterisi 35 Mayıs, 180 derecelik görüş alanıyla seyirciyi anlatının merkezine yaklaştırarak sahne ile izleyici arasındaki mesafeyi yeniden tanımlıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği bu yenilikçi deneyim 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. Şah Turgut yayında.
4: Sweat.

Peaches bu sene 11 yıllardan sonra yeni bir albümle dönüş yaptı. No Loop So Rude isimli 7. albümü Şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Bu albümünde Idols frontmeni Joe Talbot'un eşlik ettiği şarkısı You Are Alright Pixel Grip Remix ile Radyo X'andaydı. 1998 senesinden Chicks on Speed şarkısıyla devam ediyoruz. Euro Trash Girl.

0: Eser Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister o. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

5. albümleri Dopamine Chamber bu cuma yayında olacak. James Ford'la çalıştıkları, bu albümlerinden paylaştıkları single'larıydı. Tongue. Fontaine's DC takibinde Dublin'dan bir başka topluluk Gurriers'la devam edeceğiz. Onlar da geçen ay ikinci albümlerini piyasaya sürdüler. Bu albümlerine ismini veren şarkıları Nobody's Coming to Save You.

Alabama Shakes bu sene 11 yıllık bir aranın ardından geri dönüş yaptı. I Must Be Dreaming ismini taşıyan 3. albümlerini Ağustos sonu çıkardılar. Yeni şarkılarından Friends, Radyo X'deydi. Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Dandy Warhols'la bugün için kapanışı yapıyorum. We Used To Be Friends. Herkese iyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Ceysen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.
0: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: çevre, yaşam tarzı ve her güne iyi gelen keşifler.
1: Buluruz buluşuruz Çibo'da, Çibo'da, Çibo Çibo'da, Çibo.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: potansiyel kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
3: Renk enteresan. Renk seçimi.
4: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
2: Crack VR deneyimi 35 Mayıs, 2 Mayı boyunca Paribu Art'ta. Gözlüğü taktığınız anda alışılmış izleme deneyimi değişiyor. Crack'in ilk VR gösterisi 35 Mayıs, 180 derecelik görüş alanıyla seyirciyi anlatının merkezine yaklaştırarak sahne ile izleyici arasındaki mesafeyi yeniden tanımlıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği bu yenilikçi deneyim 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
3: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
2: 2 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
5: Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 1 numara.
6: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
7: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
8: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç,

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Ödev yaparken kahven sana eşlik etsin.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
4: Kahve, yaşam tarzı ve her güne iyi gelen keşifler.
5: Buluruz buluşuruz Çibo'da, Çibo'da, Çibo Çibo'da, Çibo.
6: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Nerede bu hafta 3 numara.
1: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 1 numara.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, Zeynep'inize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Çağlar Tekin'in hazırlayıp sunduğu

96.2 Radyo Eksen'de senenin son lanet programından herkese merhaba, ben Çağlan. 2 saat boyunca burada olacağım. Açılış parçamız Savataş'a aitti. 1989 tarihli Gutter Ballad albümüne ismini veren parçayı dinledik. Şimdi Whitesnake dinleyeceğiz. 1987 yılında çıkan 1987 ismini taşıyan albümlerinden Still of the Night şimdi lanette.

Lanete Accept ile devam ediyoruz. Balls to the Wall albümü 1983 tarihli grubun dünya çapında patladığı albümdü. Bu albümden bir parça çalacağım şimdi. Losing More Than You Ever Had ve hemen ardından Red dinleyeceğiz. Mickey Rourke'un başrolünde olduğu Wrestler filmiyle birlikte yeniden patlayan 1984 tarihli bir şarkı lanette olacak. Round and Round.

Finlandiyalı grup Stratovarius'tan dinledik. Destiny albümden bir parça geldi. SOS. Şimdiki parça Volbeat'a ait. Danimarkalı grup Rock the Rebel, Metal the Devil adını taşıyan 2007 tarihli ikinci albümleriyle dünya çapında üne kavuşmuştu. Bu albümden dinleyeceğimiz parça The Garden's Tale.

Lanet'te sıradaki iki parçanın ilki Tinleasy'e ait. Grubun Renegade albümü 1981 yılında yayınlanmıştı ve bu albümde gitarda Pink Floyd'dan Snowy White vardı. Snowy White, Pink Floyd'un orijinal kadrosunda yer almamasına rağmen Animals turnesinde gruba katılmış ve hem konser hem de stüdyo kayıtlarında ikinci gitarist olarak yer almıştı. Tinleasy'nin onunla kaydettiği albüm Renegade'den bir parça seçtim, Hollywood, ve hemen ardından Y&T dinleyeceğiz, Mean Streak.

0: Only when the last tree has been felled, the last fish caught, the last river poisoned, will you know that man cannot eat money.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Lanete Tiamat'la devam ediyoruz. İsveçli grubu ilk kez 1992 yılında Clouds albümüyle tanımış ve sevmiştim. O albümden bir parça çalacağım şimdi. A Cares of Stars.

Dinlediğinizde bir Türk grubu olduğuna asla inanamayacağınız birkaç gruptan bir tanesidir The Climb. Onların kendi adlarını taşıyan ilk albümleri 1999 yılında yayınlanmıştı. Bu albümden bir parça şimdi lanette olacak, Lacuna.

sıradaki parça Mehmet Kuru'ya ait. Aslında Simple Plan'a ait bir parça bu. Fakat ikisinin de prodüktörü aynı olduğu için, yani hem Mehmet Kuru'nun hem Simple Plan'in prodüktörü aynı kişi olduğu için, ki kendisi Bobrak olmakta, aynı zamanda Metallica ile yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu. Simple Plan'e bu şarkının yapışmadığını söyleyip bu şarkıyı Mötley Crüe'ye vermişti. Gerçekten mükemmel bir parça. Mötley Crüe bu parçayla tekrar faal duruma geçmişti. Şimdi o şarkıyı lanette dinliyoruz. If I Die Tomorrow.

Wasp'ın The Crimson Idol albümü 1992 tarihliydi ve bu yıl grup bu albümün 25. yılı şerefine bir turne yaptı. Ben de bu turnenin Hamburg ayağına katılmıştım. Bu albüme koyamadıkları bir parçayı Golgotha adıyla yayınladıkları 2015 tarihli albümlerine koymuşlardı. Şimdi bu şarkıyı dinleyeceğiz. Miss You.

Thrash metal gruplarının balat yaptığı tarihte pek gözüken bir olay değil. Fakat Testament bu önyargıyı kırmış ve birçok balat kaydetmişti. Bunlardan bir tanesi de Return to the Apocalyptic City EP'sinde yer almaktaydı. Return to Serenity. Az önce bu parçayı dinledik. Şimdiki parça 6AM'den gelecek. Grubun ilk albümü Heroin Diaries. 2007 yılında yayınlanmıştı. Bu yıl 10. yılı bu albümün özel bir paketlemeyle tekrar piyasaya sürüldü. Bu albümden dinleyeceğimiz parça Accidents Can Happen. Don't

90'ların başında Iron Maiden'dan ayrılıp solo çalışmalara yönelen Bruce Dickinson var sırada. Bildiğiniz üzere 2000 yılında gruba tekrar geri dönmüştü. Onun 1997 tarihli 3. albümü Accident of Birth'den bir parça dinleyeceğiz şimdi lanette, Omega.

Az önce dinlediğiniz parça Finlandiyalı grup Sentence'da aitti. 2005 tarihinde The Funeral albümü yayınlayıp dağıldıklarını açıkladılar. O günden sonra da bir daha birlikte sahne almadılar. O albümden dinlediğimiz parça We Are But Fallen Leaves idi. Şimdiki parça İstanbullu grup Asafated'dan gelecek. Bildiğiniz üzere Asafated yıllar önce dağıldı. Fakat geçtiğimiz günlerde İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da konserler vermek üzere tekrar toplandılar. Bu turnede çalmadıkları bir parçayı şimdi ben Lanet'te çalacağım. Tuva Bien.

Lanet'te dinlediğiniz son parça Moonspell'den geldi. Sympecado albümünden bir parça Mute. Bu akşamki Lanet'in son iki parçasına geldik. Bunlardan ilki Scorpions'a ait When the Smoke is Going Down ve kapanışta bir Türk grubu dinleyeceğiz. Kafa Bin Dünya, kapanış konuşması. Haftaya yılın ilk gününde Lanet'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

Thank you.